Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarından öpesim var.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Beni bırakın.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların...

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
0: Üç şehir, tek seri, bitmeyen rekabet. Padel Cyprus 2026 başlıyor.

0: kayıt ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

0: sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: ev.com. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: Kafi İnteras Neopark AVM yine üst yolda.
1: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13 Eylül.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Gideriz. Hit Müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Üç şehir,

0: kayıt ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
1: Bank, always be with you.
2: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

enerji hiç benzi. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: AŞ'lerin tek adresi. Her detayında kusursuz lezzet, Coffee'in Teras. Girne, Üst Yol, Neopark AVM'de. Coffee'in Teras. Mmm, çok güzel.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Avize dünyası sabahları.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Üç şehir, tek seri. Bitmeyen rekabet. Padel Cyprus 2026 başlıyor.

0: kayıt ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
3: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
4: Bayık, always be with you.

Bombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: Fiyat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin. Siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta. Her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13

0: İskele Tur. 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Üç şehir, tek seri. Bitmeyen rekabet. Padel Cyprus 2026 başlıyor.

0: kayıt ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan.
1: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

Kendisi paylaştığı şarkılarla yıllarca adından söz ettiren önemli seslerden biri Murat Dalkılıç burada ön plana çıkan çalışması. Adı yokla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide. Sakın.

0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

bu şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin son dönemdeki önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Oğuzhan Koç burada. Şarkısı Sen de Söyle şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

0: bir yere ayrılma.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: İskere, kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13 Eylül.

biz. Günün bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise Melike Şahin ve Hana Obur'da hit şarkıları Gelsen Ölür Müsün, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

biri minik serçe Sezen Aksu burada yıllar boyu paylaştığı çok özel şarkılarla hayatımıza dokunmayı başardı. Sevilen çalışması Yani ile şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide.

0: hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sevgili Berkay burada. Uzun yıllardır çok özel şarkıları paylaştı bizimle. Şimdi ise yine ön plana çıkan çalışmalarından bir tanesini paylaşmak istiyorum. Sensiz, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, en

0: Hiçbir yere ayrılma. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. İskere, kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13 Eylül.

İskele Tur 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsetmek istiyorum. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından da ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise iki başarılı isim Gökçe ve Pamela burada. Düetleri Adresler Karıştı ile ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Korinyum Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kayıt ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Kulaklıkta vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise Türk müziğinin efsaneleşmiş gruplarından biri MF burada. Şarkıları Küsme Bana, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Bana.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Kal

herkese bir kez daha mutlu günler diliyorum. Keyifle geçen harika bir gün olur umarım herkes için. Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ve şimdi ise pop müziğin sevilen seslerinden biri Zeynep Bastık burada. Sizler tarafından da tam not alan çalışması Zor, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: bir yere ayrılma.
1: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13 Eylül.

Türkele Tur 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

Sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı, gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor. Herkese keyifli günler.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Tuğçe ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladığı an itibariyle hepiniz hoş geldiniz. Perşembe günündeyiz, 10 Eylül tarihler. Böyle Eylül biraz hızlı başladı zaten ilk 10 günü ve hala da devam ediyor. Yaz tutarak, acı yaşayarak o Girne'deki malum olaydan dolayı maalesef ki hala içimiz paramparça, canımız yanıyor. Girne'nin halini gördükçe, insanların halini gördükçe maalesef ki böyle Eylül ayının 10'una geldik bile. Maalesef artık bu saatten sonra güzel bir haber alamıyoruz. Aldığımız tek haberler işte denizde kaybolan cansız bedenlerin bulunması oluyor maalesef ki. Son dakika gelişmelerden zaten sizleri haberdar ediyorum sık sık. Hani bir gelişme oldukça aktarıyorum. Bir yandan programımın da formatı gereği diğer konulara da biraz artık yavaş yavaş giriş yapmaya başladım. Burada amacım gün içerisinde size keyif vermek. Tabii ki de gündemde yaşanan olayları da göz ardı etmeden yine bir nebze olsun değişik haberler, kulağınıza hoş gelecek bilgilerden bahsetmeye devam ediyorum.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Şehir tek seri. Bitmeyen rekabet. Padel Cyprus 2026 başlıyor.

0: kayıt ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi geç öğrendiğimiz bazı gerçeklerden bahsedeceğim. Sarılmaya ihtiyacı olan birine öğüt verilmez. Sadece kendi yürüyebileceğin bir yolda ilerliyorsan hayatta nasıl ileride ya da geride olabilirsin? Hayatındaki güzel şeylerin miktarı onları fark edebilme yeteneğine bağlıdır. Gerçekten içinden geliyorsa kendini ikna etmeye ihtiyaç duymazsın. Gerçeklerden nefret edene gerçek nefret söylemi gibi gelir. Bazen gerçekleşmeyen şey gerçekleşenler arasındaki en önemli şeydir. Hayatı seviyorum çünkü bunun üstesinden asla gelemem dediğimiz şeylerin üstesinden eninde sonunda hep geliyoruz. En kötü alışkanlığını bırakmak en iyi alışkanlığını edinmekten çok daha hızlı hayatını değiştirir. O yüzden kovayı doldurmadan önce deliği kapat. Bu da radyonuz Enerji'den sizlere bir tavsiye olsun. Hayatı farkındalıkla yaşamak çok önemli. Herkesin tek bir hayatı var ve herkesin hayatı çok değerli. Anlamlı kılmak da sizlerin elinde.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Gün olur.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta sonuna kadar çekilişimiz de sosyal medya hesaplarımızda devam ediyor. Yapmanız gerekenleri paylaştığım videoda anlattım sizlere nasıl katılmanız gerektiğini. Yapmanız gerekenler gerçekten çok basit zaten. O yüzden sizleri sosyal medya hesaplarımıza takibe bekliyoruz. Enerji 931 ve nrgplay.com hesaplarından takipleşelim ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İlk az süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İlk az süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İlk az süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İlk az süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

İskele Tur 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün çocuklarının muhtemelen hiç yaşamayacağı şeylerden bahsedeceğim şimdi. Mahallede oynarken su sayınca eve en yakın olan arkadaşın evine topluca su içmeye gitmek. Kapı pervazına tırmanıp birkaç saniyeliğine örümcek adam olduğunu sanmak. Eskiden bozuk paraların bir ağırlığı vardı. Bakkala gidip cebindeki parayla alabileceğin en güzel abur cuburu hesaplayabiliyordun. Cuma günü son ders beden olunca eşofmanlarla törende olmanın hissettirdiği aykırılık. Sokakta oynarken annemizin balkondan adımızı bağırmasıyla oyunun bir anda bitmesi. Yaz akşamlarında bütün mahallenin çocuklarıyla saklambaç oynamak. Televizyondaki çizgi filmin başlamasını beklemek ve kaçırınca bir daha izleyemeyeceğini bilmek. Kitap kaplamak için akşam masanın başında saatlerce uğraşmak. Bilgisayarı açmak için dakikalarca beklemek. Okul çıkışı eve gitmek yerine çantaları bir köşeye bırakıp saatlerce sokakta oynamak. Bunları yaşayan çocuklar ne kadar şanslıymış. Zamanında bunları yaşayanlar tabii ki şu an yetişkinler. Ama şimdinin çocukları maalesef bu güzel anları, yani en azından çoğunu yaşayamayacaklar. Çünkü teknoloji devri, yapay zeka devri, yani biraz artık değişti gündem. Oyunlar, dersler, okullar, iletişim, sohbet, her şey değişti maalesef. Ama bunlar güzel günlerdi. Umarım yani bu çocuklar hala kaybetmez bu güzel anları, sokakta oyun oynamaları, bu güveni, güzelliği umarım kaybetmezler. Düştüm.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
5: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
6: Üç şehir, tek seri, bitmeyen rekabet. Padel Cyprus 2026 başlıyor.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Sevdiğiniz Türkçe şarkılarla birlikte güne devam ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları da hala devam etmekte bu arada. Girne'de hala 14 kişi aranıyor. Maalesef biraz zorlaştı artık bulunmaları. Yani çok da ümidimiz kalmadı ama ekipler tam bir böyle sabırla, kuvvetle aramaya devam ediyorlar. En azından naaşlarına ulaşıp ailelerine teslim edilmesi gerekir tabii ki de. Radyonuz enerjidesiniz. Son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum bu frekansta.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: güzel.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Evet, milli yasımız bitti resmi olarak. Bitse de biz tabii ki de o günlerin acısını, yasını hala tutmaktayız. Çünkü yaşanılanlar kolay atlatılmayacaktır ve unutulmayacaktır diye düşünüyorum ki bu olay zaten peşi de bırakılmayacaktır umarım. Bir daha insan canına mal olmayan kazalar yaşamayız diye umuyoruz. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi'nde ardı ardına düetler karşılayacak sizleri. Perşembe günündeyiz, 10 Eylül tarihler.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Card. Niarist Bank Royal Card'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Card'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Card, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: Gişekıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: İşte bu yazın en çok dinlenen şarkısıydı Hileli Manifest ve Ajda Pekkan gerçekten seneye damgasını vurdu bu düet. Zaten Manifest hangi şarkılarını yayınlasalar hemen tutuyor, bir numara oluyor. Zaten en son bizleri Toz Pembe ile buluşturdular ama son zamanlarda menajerleri de tutuklandığından kaynaklı. Bakalım bundan sonra projeleri nasıl ilerleyecek bilemiyoruz. Kendileri Londra'ya taşınacak, yeni projelerini orada devam edeceklerini söylediler. Ve bu yazın en çok dinlenen diğer sanatçısı da Blok 3'tü. Gerçekten bir Blok 3 bir de Manifest bu listeyi oluşturdu. Güzel bir liste. Bu yaz birçok şarkı dinlemişiz. İşte Blok 3 şimdi radyonuz enerjide en çok dinlenen isim.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
3: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13

0: Mazda, özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bayık, always be with you.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinin bugünlük sonuna geldik. Yarın 13-16 arası bu frekansa buluşacağız ve hafta sonuna hazırlanacağız. Şimdi sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Yo.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Üç şehir,

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
1: Aveon Sigorta. Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. İskere, kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13 Eylül.

Ağustos İskele Tur. 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

başa. Hep bir telaş, azıcık yavaş geçti ömürler boşa.

0: Bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npi

0: Ev.com. Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık, always be with you.
3: Üç şehir, tek seri. Bir

ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

İskele Tur. 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Coffee'in Teras. Girne Üst Yol Neopark AVM'de. Coffee'in Teras. Çok güzel.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor.

0: tanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Bir yere ayrılma. Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey.
1: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve

Petrus İskeletur. 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan. Hit müzik burada.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. İskele. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskele. 11, 12 ve 13 Eylül.

0: İskele Tur 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece

enerji. Sadece hit müzik. Kimi mutlu?

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Üç şehir, tek seri.

0: kayıt ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
1: So

0: bir yere ayrılma. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13.

Ağustos İskele Tur. 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Üç şehir, tek seri.

detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Fetih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. İskele. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskele. 11, 12 ve 13.

frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Fetih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.